0: Büyüklere saygı göstermek geleneğimizdir.
1: Onları görünce hatır sormak gerekir.
2: Bapu selami var mepçaşava tigolaftiko. Pazar ağzından saygılı bir hatıra, dedeye selam vermeden geçmezdim.

0: Ne boyuk tırak onan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: gel beraber oturak onan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: bir ses söyle bir de ben onan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: bu sevdadan kurtulak onan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: naydana hoy naydana onan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: naydana hoy naydana.

0: Seni bozdurayım onan aydan,
1: cilveli kızdan aydan,
0: gerdana dizdirayım onan aydan,
1: cilveli kızdan aydan,
0: İpek mendil değilsin onan aydan,
1: cilveli kızdan aydan,
0: cebimde gezdirayım onan aydan,
1: cilveli kızdan aydan,
0: naydana hoy naydana onan aydan,
1: cilveli kızdan aydan,
0: naydana hoy naydana.

0: Yorucu işlerin ardından karınlar acıkır.
1: Sofranın kurulmasını sabırsızlıkla bekleriz.
2: Cari doçvi opşa acı voret.
3: Tatlar ağzından acı.

0: Arıcılık yüksek dağlarda hüner ister. Kovanı sağlam bir dala yerleştirmeli. Amedik Cipris Guni Cudgams. Pazar ağzından bir anlatım. Ahmet kayın ağacını arı kovanını kuruyor.
1: Yeah, no,

0: Ocağın ateşi evi ısıtır.
1: Eski odalarda herkes bir köşede otururdu. Egati geraş ojis elahettu.
0: Pazar ağzından bir anı, Hatice de ocağın köşesinde oturuyordu.

0: Eski yaylaların geniş çayırları hatırlanır.
1: O güzel mekanlar akıldan çıkmaz. Tasavvatis Amskva zeni korktu. Pazar ağzından bir anı. Tasavvatta güzel bir düzlük vardı.

Bir yuvanın geçimi bazen onlara bakar. Arpucido arçkva mozari mihonunan. Dohulasçasından bir ifade. Bir inekle bir de buzağımız var.

0: Eski köy yolları hafızamızda yer eder. Hangi hanenin nerede olduğunu unutmayız. Megzaşema otkani okorişkimi ortu.
1: Pazar ağzından bir tarif. Yola yakın dördüncü ev benimdi.

0: Kendi kültürümüzün türküleri bambaşkadır.
1: Onları dinledikçe içimiz kıpırdar.
0: Çkini kaide pegomançelu.
2: Doğu Lazcasından samimi bir söz. Bizim ezgileri özledim. Burası Lazuri Radyo.
0: Kemencenin sesi hiç susmasın.

Let's go.

0: Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Işık saçan gökyüzü içimizi ferahlatır.
2: Karanlıklar onunla dağılır.
1: Mjora kyanachkuni otanams. Dohu Lazcasından aydınlık bir söz, güneş dünyamızı aydınlatıyor.

0: Kuşlar bile eşiyle birlikte uçar.
1: Yalnızlık hiçbir canlıya yakışmaz. Dirvan ahvala vagulun.
2: Pazar ağzından naif bir gözlem. Kumru yalnız gezmez.

0: Mutfağın mis gibi kokusu odaya yayılır.
1: Ocakta pişen yemeğin tadı başkadır.
0: Nanaş kemik, lobya bobams.
2: Taflar ağzından tanıdık bir ses. Annem yemek pişiriyor.

0: Gökyüzü bazen pırıl pırıl parlar.
1: Aydınlık her yeri sarar. Eşotu taste enki lemşiti izhiren.
2: Hopa ağzından duru bir anlatım. Öyle ay ışığı var ki iğne görünüyor.

0: Dik yamaçlarda çay toplamak kolay iş değildir. İmeceyle yapılan iş her zaman neşeyle biter.
1: Hopuri kulanepek çay zilupan.
2: Papa ağzından güzel bir söz. Hopalı kızlar çay topluyorlar.

0: Çalışıp kazanınca insanın içi ferahlar. Kazanılan başarı herkese moral verir.
1: Aya geçgine komemem skvanes.
2: Doğu Lazcasından gururlu bir cümle. Bu galibiyet bize yakıştı.

Kemencenin sesini duyan hemen halkaya katılır. Meydandaki coşku herkese yayılır. Gale bozope okvaknes do ihoronamtes. Pazar ağzından neşeli bir manzara. Dışarıda kızlar horon oynuyorlardı.

0: masalları dinlemek ne güzeldir.
1: Büyüklerin anlattığı her hikaye değerlidir. Nandidik motalepemuşis meseli umeselams.
0: Hopa ağzından bir cümle. Büyük anne torununa masal anlatıyor.

0: oy oy oy.
1: Olsun ki vermindem os.
0: Nani nani oy oy. Haydi nani oy oy oy.
2: Çok çalışan beden dinlenmek ister. Biraz mola vermek herkese iyi gelir.
3: Popşa domançinu amtsika kodovişkacat.
2: Pazar ağzından yorgun bir ses. Çok yoruldum, biraz dinlenelim.

0: yalnız başına hayat çekilmez. İnsana candan bir dost gerekir.
1: Bu dost eli var iskidinen.
0: Dohulazcasından derin bir söz. Dostsuz yaşanmıyor.

0: El emeği göz nuru kumaşa yansır.
1: İnce ince işlenen nakışlar ne güzeldir.
0: Bozok mendili gezopsums. Pazar ağzından bir söz. Kız mendile nakış işliyor.

0: Dağlarımızdaki her bitkinin bir faydası vardır. Eskiler ağaçların şifasını iyi bilirdi.
1: Tombuşi gugun zepelaci on.
0: Pazar ağzından şifalı bir bilgi, kızıl ağacın filizleri ilaçtır.
2: Kaşı ve
3: boru var.

0: çok güzel. Surneler.
1: Yeni yerler görmek insana ferahlık verir. Yollara düşmeyi sevenler çoktur. Gohtimu gaymat zonen. Pazar ağzından ferah bir söz. Gezmek hoşuma gidiyor.

0: Her varlığın kendine göre bir hali vardır.
1: İnsan da konuşarak anlaşır. Johorik lalums koçik isinapams. Fındıklı ağzından bir söz. Köpek havlar, insan konuşur.

dere kenarındaki çark hızla döner. Eski değirmenler un öğütmeye devam eder. Mski bugay ikten. Doğu Lazcasından bir durum. Değirmen iyi dönüyor.

0: Fırından yeni çıkmış sıcak bir ekmeği kim istemez?
1: Eski bir dilek kulağımıza geliyor.
2: Ortaz do lazut ticari aoşkoma.
0: Pazar ağzından bir söz, keşke olsa da Mısır ekmeği yesek.

0: Zaman akar, hayat devam eder. Yeryüzü kendi yolunda yürür. Dünya udodginu ikten.
1: Pazar ağzından güzel bir tespit. Dünya durmaksızın dönüyor.

Bazı insanlar yerinde duramaz. Gezmeyi dolaşmayı çok severler. Ekhaş kimi gomlarttu, golva hadzi ayettu. Pazar ağzından neşeli bir söz. Hatice'm gezgindir, gezmeyi sever.

0: İki kişi el ele verirse zorluk kalmaz.
1: Okulda da hayatta da başarı gelir.
2: Skanişkala doviçalişatna dersişen golaptaten.
1: Doğu Lazcasından umutlu bir söz. Birlikte çalışırsak dersten geçeceğiz.

0: Güzel bir şey görünce insan hayran kalır. İçinden gelen sevinci saklayamaz.
1: Ammu perim skvanoba. Doğu Lazcasından kısa bir hayranlık. Bu ne güzellik.

0: Yolculuk için beklemek sabır gerektirir. Gelecek olanı gözleriz. Duragis vore sikçum.
1: Ardeşen, ağzından bekleyiş dolu bir söz. Duraktayım, seni bekliyorum.

0: bahçedeki körpe dallara iyi bakmak gerekir. Onları yerinden oynatmamak en doğrusudur. Ağani dorgeri müşkvelape mod okokanamd. Hombasen.
1: Tasar ağzından bir uyarı. Yeni dikilmiş fidanları oynatmayın, kuruyacak.

0: bu sevdadan kurtulak ona nayda.
1: Cilveli kızla
0: nayda. Naydana hoy, naydana ona nayda.
1: Cilveli kızla
0: nayda. Naydana hoy, naydana.

0: bozdurayım ona naydan.
1: Cilveli kızdan aydan.
0: Gerdana düzdürayım ona naydan.
1: Cilveli kızdan aydan.
0: İpek mendil değilsin ona naydan.
1: Cilveli kızdan aydan.
0: Cebimde gezdirayım ona naydan.
1: Cilveli kızdan aydan.
0: Naydana hoy naydana ona naydan.
1: Cilveli kızdan aydan.
0: Naydana hoy naydan.

0: Eski taş evler sağlam kurulurdu.
1: Dört bir yanı korunaklı yapılırdı. Ohoris otko gociuğun. Pazar ağzından sade bir tarif. Evin dört köşesi var.

0: Yeni yerler görmek insana ferahlık verir.
1: Yollara düşmeyi sevenler çoktur.
0: Gohtimu gaymat zonen. Pazar ağzından ferah bir söz. Gezmek hoşuma gidiyor.

0: Çok çalışan beden dinlenmek ister. Biraz mola vermek herkese iyi gelir.
1: Popşa domançinu amtsika kodovişkacat.
0: Pazar ağzından yorgun bir ses. Çok yoruldum, biraz dinlenelim.

0: Lazuri Radyo dinliyorsunuz.
1: Eski kayıtlar burada yankılanıyor.

0: masalları dinlemek ne güzeldir.
1: Büyüklerin anlattığı her hikaye değerlidir. Nandidik motalepemuşis meseli umeselams.
2: Hopa ağzından bir cümle. Büyük anne torununa masal anlatıyor.
3: Ubaz da.
4: Ubaz tabii.
3: Ubaz da nefesli.
4: Kaşı ve
3: boru var. Boru var diye ubaz da.

0: Bence çok güzel. Sor Melek.
1: Kapılık köy de çok önemlidir.
2: Evler yan yana dizilir.
3: Çikini okorişi holos yurt çıkva okorire.
4: Doğu Lazcasından bir cümle. Bizim evin yakınında iki ev daha var.

0: Gökyüzü bazen pırıl pırıl parlar.
1: Aydınlık her yeri sarar. Eşotu taste enki lemşiti izhiren.
0: Hopa ağzından duru bir anlatım. Öyle ay ışığı var ki iğne görünüyor.

0: Dağlarımızdaki her bitkinin bir faydası vardır. Eskiler ağaçların şifasını iyi bilirdi.
1: Tombuşi gugun zeperlaci on.
0: Pazar ağzından şifalı bir bilgi, kızıl ağacın filizleri ilaçtır.

Taze sütten yoğurt yapmak marifettir. Köy evlerinde bu işler eksik olmaz. Ohorcak micanuk vaps. Hop ağzından bir anlatım. Kadın sütü mayalıyor.

Deniz dalgaları kıyıya odun taşır. Eski zamanlarda herkes bunları toplardı. Gulanik dikinate karkalaki korobups. Hopa ağzından bir manzara. Kız sepetle sahilde odun topluyor.

0: Mutfağın mis gibi kokusu odaya yayılır.
1: Ocakta pişen yemeğin tadı başkadır.
2: Nanaş kemik, lobya bobams.
3: Laflar ağzından tanıdık bir ses. Annem yemek pişiriyor.

0: Demir ustaları ateşi çok iyi bilir.
1: Sıcağı gören maden şekil alır.
2: Demir inç kvasi goyim ciranen.
3: Pazar ağzından bir gözlem. Demir ısınınca genleşir.

0: Yorucu işlerin ardından karınlar acıkır.
1: Sofranın kurulmasını sabırsızlıkla bekleriz. Cari doçvi opşa acı voret.
0: Ağzından aceleci bir ses. Ekmeği pişir, çok açız.

Bahçedeki çiçekleri susuz bırakmamak gerekir. Emek verilen her fide açar. Tendak pukurepes skari gobams. Pazar ağzından gündelik bir iş. Tenda çiçeklere su döküyor.

0: Tatlı ikramlar komşular arasında dağıtılır. Lezzeti tadanın damağında kalır.
1: Termoni didonos toneri ik veren.
0: Hopa ağzından tatlı bir övgü. Aşure çok leziz olmuş.

Arıcılık yüksek dağlarda hüner ister. Kovanı sağlam bir dala yerleştirmeli. Amedik Tsipris Guni Cudgams. Pazar ağzından bir anlatım. Ahmet kayın ağacını arı kovanını kuruyor.

Bazı insanlar yerinde duramaz. Gezmeyi dolaşmayı çok severler. Ekhaş kimi gomlarttu, golva hadzi ayettu. Pazar ağzından neşeli bir söz. Hatice'm gezgindir, gezmeyi sever.

0: Fırından yeni çıkmış sıcak bir ekmeği kim istemez?
1: Eski bir dilek kulağımıza geliyor.
2: Ortaz do lazutti cariya oşkoma.
0: Pazar ağzından bir söz, keşke olsa da mısır ekmeği yesek.

0: Dah dakikaya hep aynı kalır.
1: Ama insanoğlu günden güne serpilir.
0: Kva var imorden ama koçi imorden.
2: Pazar ağzından anlamlı bir söz. Taş büyümez ama insan büyür.

Bir evde annenin varlığı her şeydir. Bunu anlatan çok doğru bir söz var. Bere nana diho var iyen. Pazar ağzından bir hakikat. Çocuk annesiz olmaz.

El emeği göz nuru kumaşa yansır. İnce ince işlenen nakışlar ne güzeldir. Bozok mendili gezopsums. Pazar ağzından bir söz. Kız mendile nakış işliyor.

0: oy oy oy.
1: Olsun ki evimde mos.
0: Nani nani oy oy. Haydi nani oy oy oy.
2: Karadeniz'de evin direği kadınlardır.
3: Yuvayı çekip çeviren her zaman bellidir.
2: Ohorişi ohormance ohorcaren. Hopa ağzından açık bir gerçek. Evin ev sahibi kadındır.

0: Zaman akar, hayat devam eder. Yeryüzü kendi yolunda yürür. Dünya udodginu ikten.
1: Pazar ağzından güzel bir tespit. Dünya durmaksızın dönüyor.

Ana dilimizle türkü söylemek neşedir. Kelimelerle yaşamak bize huzur verir. Lazuri, çkimi ohok dinaleren. Doğu Lazcasından candan bir söz. Lazca benim eğlencemdir.

0: kendine göre bir hali vardır.
1: İnsan da konuşarak anlaşır. Johorik lalums, koçik isinapams. Fındıklı ağzından bir söz. Köpek havlar, insan konuşur.

0: Turnanın kemencesi çalarken içimiz kıpır kıpır olur.
1: Eski havalar gönlümüzü okşar.
0: Uçam zoga şik aydepe kucis gayi momiksteps. Hopa ağzından bir duygu. Karadeniz ezgileri kulağıma iyi geliyor.

Bir karar verirken danışmak iyidir. Birlikte konuşup akıl yürütelim. Scani fikiri muon. Doğu Lazcasından yalın bir soru. Senin fikrin nedir?

0: dik yamaçlarda çay toplamak kolay iş değildir. İmeceyle yapılan iş her zaman neşeyle biter.
1: Hopuri kulan epek çay zilupan.
2: Papa ağzından güzel bir söz. Hopalı kızlar çay topluyorlar.

Let's go.

0: Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Köy yerinde hayvanın bereketi başkadır. Bir yuvanın geçimi bazen onlara bakar. Arpucido arçkva mozari mihonunan. Doğu Lazcasından bir ifade. Bir inekle bir de buzağımız var.
2: Burası Lazuri Radyo.
3: Kemencenin sesi hiç susmasın.

0: Yolculuk için beklemek sabır gerektirir. Gelecek olanı gözleriz. Duragis vore sicchum.
1: Kardeşen, ağzından bekleyiş dolu bir söz. Duraktayım, seni bekliyorum.

0: bakmak gerekir. Onları yerinden oynatmamak en doğrusudur. Ağani dorgeri müşkvelape mot oku kanamd. Hombasen.
1: Hasar ağzından bir uyarı. Yeni dikilmiş fidanları oynatmayın, kuruyacak.

0: Ne boyun kötüre konan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: gel beraber otura konan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: bir ses söyle bir de ben onan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: bu sevdadan kurtula konan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: naydana oy naydana onan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: naydana oy naydana.

0: düzdüreyim ona naydan.
1: Cilveli kızdan aydan.
0: Gerdana düzdüreyim ona naydan.
1: Cilveli kızdan aydan.
0: İpek mendil değilsin ona naydan.
1: Cilveli kızdan aydan.
0: Cebimde gezdüreyim ona naydan.
1: Cilveli kızdan aydan.
0: Naydana hoy naydana ona naydan.
1: Cilveli kızdan aydan.
0: Naydana hoy naydana.

0: Eski taş evler sağlam kurulurdu.
1: Dört bir yanı korunaklı yapılırdı. Ohoris otko gociğun. Pazar ağzından sade bir tarif. Evin dört köşesi var.

0: Yeni yerler görmek insana ferahlık verir.
1: Yollara düşmeyi sevenler çoktur.
0: Gohtimu gaymat zonen. Pazar ağzından ferah bir söz. Gezmek hoşuma gidiyor.

0: Çok çalışan beden dinlenmek ister. Biraz mola vermek herkese iyi gelir.
1: Popşa domançinu, amtsika kodovişka cat.
0: Pazar ağzından yorgun bir ses. Çok yoruldum, biraz dinlenelim.

Lazuri Radyo dinliyorsunuz. Eski kayıtlar burada yankılanıyor.

0: Eski köy yolları hafızamızda yer eder. Hangi hanenin nerede olduğunu unutmayız. Megzaşema otkani okorişkimi ortu.
1: Pazar ağzından bir tarif. Yola yakın dördüncü ev benimdi.

Taze sütten yoğurt yapmak marifettir. Köy evlerinde bu işler eksik olmaz. Ohorcak micanukvaps.

Deniz dalgaları kıyıya odun taşır. Eski zamanlarda herkes bunları toplardı. Kulanik dikinate karkalaki korobups. Hop ağzından bir manzara. Kız sepetle sahilde odun topluyor.

0: Mutfağın mis gibi kokusu odaya yayılır.
1: Ocakta pişen yemeğin tadı başkadır.
0: Nanaş kimik, lobya bobams.
2: Taflar ağzından tanıdık bir ses. Annem yemek pişiriyor.

0: Demir ustaları ateşi çok iyi bilir. Sıcağı gören maden şekil alır. Demir inç kvasi goyim ciranen.
1: Pazar ağzından bir gözlem. Demir ısınınca genleşir.

0: Yorucu işlerin ardından karınlar acıkır.
1: Sofranın kurulmasını sabırsızlıkla bekleriz. Cari doçvi opşa acı voret.
0: Tatlar ağzından aceleci bir ses. Ekmeği pişir, çok açız.

Bahçedeki çiçekleri susuz bırakmamak gerekir. Emek verilen her fide açar. Tendak pukurepes skarigobams. Pazar ağzından gündelik bir iş. Tenda çiçeklere su döküyor.

0: Tatlı ikramlar komşular arasında dağıtılır. Lezzeti tadanın damağında kalır.
1: Termoni didonos toneri ik veren.
0: Hopa ağzından tatlı bir övgü. Aşure çok leziz olmuş.

Arıcılık yüksek dağlarda hüner ister. Kovanı sağlam bir dala yerleştirmeli. Amedik Tsipris Guni Cudgams. Pazar ağzından bir anlatım. Ahmet kayın ağacını arı kovanını kuruyor.

Bazı insanlar yerinde duramaz. Gezmeyi dolaşmayı çok severler. Ekhaş kimi gomlarttu, golva hadzi ayettu. Pazar ağzından neşeli bir söz. Hatice'm gezgindir, gezmeyi sever.

0: Fırından yeni çıkmış sıcak bir ekmeği kim istemez?
1: Eski bir dilek kulağımıza geliyor.
2: Ortaz do lazutti cari aoşkoma. Pazar ağzından bir söz, keşke olsa da Mısır ekmeği yesek.

0: günden güne serpilir.
1: Kva var i morden, ama koçi i morden.
2: Pazar ağzından anlamlı bir söz. Taş büyümez ama insan büyür.

Bir evde annenin varlığı her şeydir. Bunu anlatan çok doğru bir söz var. Bere nana diho var iyen. Pazar ağzından bir hakikat. Çocuk annesiz olmaz.

El emeği göz nuru kumaşa yansır. İnce ince işlenen nakışlar ne güzeldir. Bozok mendili gezopsums. Pazar ağzından bir söz. Kız mendile nakış işliyor.

0: Karadeniz'de evin direği kadınlardır.
1: Yuvayı çekip çeviren her zaman bellidir.
0: Ohorişi ohormance ohorcaren. Hopa ağzından açık bir gerçek. Evin ev sahibi kadındır.

0: Zaman akar, hayat devam eder. Yeryüzü kendi yolunda yürür. Dünya udodginu ikten.
1: Pazar ağzından güzel bir tespit. Dünya durmaksızın dönüyor.

Ana dilimizle türkü söylemek neşedir. Kelimelerle yaşamak bize huzur verir. Lazuri, çkimi ohok dinaleren. Doğu Lazcasından candan bir söz. Lazca benim eğlencemdir.

0: kendine göre bir hali vardır.
1: İnsan da konuşarak anlaşır. Johorik lalums koçik isinapams. Fındıklı ağzından bir söz. Köpek havlar, insan konuşur.

0: Turnanın kemençesi çalarken içimiz kıpır kıpır olur.
1: Eski havalar gönlümüzü okşar.
0: Uçam zoga şik aydepe kucis kaymomiksteps. Hopa ağzından bir duygu. Karadeniz ezgileri kulağıma iyi geliyor.

Bir karar verirken danışmak iyidir. Birlikte konuşup akıl yürütelim. Scani fikiri muon. Doğu Lazcasından yalın bir soru. Senin fikrin nedir?

0: dik yamaçlarda çay toplamak kolay iş değildir. İmeceyle yapılan iş her zaman neşeyle biter.
1: Hopuri kulan epek çay zilupan.
2: Papa ağzından güzel bir söz. Hopalı kızlar çay topluyorlar.

0: Köy yerinde hayvanın bereketi başkadır. Bir yuvanın geçimi bazen onlara bakar. Arpucido arçkva mozari mihonunan. Doğu Lazcasından bir ifade. Bir inekle bir de buzağımız var.
1: Burası Lazuri Radyo.
2: Kemencenin sesi hiç susmasın.

0: Yolculuk için beklemek sabır gerektirir. Gelecek olanı gözleriz. Duragis vore sikçum.
1: Ardeşen, ağzından bekleyiş dolu bir söz. Duraktayım, seni bekliyorum.

0: bahçedeki körpe dallara iyi bakmak gerekir. Onları yerinden oynatmamak en doğrusudur. Ağani dorgeri müşkvelape mod oku kanamd. Hombasen.
1: Pazar ağzından bir uyarı. Yeni dikilmiş fidanları oynatmayın, kuruyacak.

0: Gecele boyu kıtır akonanayda,
1: cilveli kızlanayda,
0: gel beraber otur akonanayda,
1: cilveli kızlanayda,
0: bir sen söyle bir de ben onanayda,
1: cilveli kızlanayda,
0: bu sevdadan kurtul akonanayda,
1: cilveli kızlanayda,
0: naydana oy naydana onanayda,
1: cilveli kızlanayda,
0: naydana oy naydana.

0: Gerdana dizdirelim onan aydan.
1: Cilveli kızdan aydan.
0: İpek mendil değilsin onan aydan.
1: Cilveli kızdan aydan.
0: Cebim de gezdirelim onan aydan.
1: Cilveli kızdan aydan.
0: Naydan ahoy naydan ahoy onan aydan.
1: Cilveli kızdan aydan.
0: Naydan ahoy naydan.

0: Eski taş evler sağlam kurulurdu.
1: Dört bir yanı korunaklı yapılırdı. Ohoris otko gociğun. Pazar ağzından sade bir tarif. Evin dört köşesi var.

0: Yeni yerler görmek insana ferahlık verir.
1: Yollara düşmeyi sevenler çoktur.
0: Gohtimu gaymat zonen. Pazar ağzından ferah bir söz. Gezmek hoşuma gidiyor.

0: Çok çalışan beden dinlenmek ister.
1: Biraz mola vermek herkese iyi gelir.
2: Opşa domançinu, amtsika kodovişkacat.
0: Pazar ağzından yorgun bir ses. Çok yoruldum, biraz dinlenelim.

0: Lazuri Radyo dinliyorsunuz.
1: Eski kayıtlar burada yankılanıyor.

0: Eski köy yolları hafızamızda yer eder. Hangi hanenin nerede olduğunu unutmayız. Megzaşema otkani okorişkimi orttu.
1: Pazar ağzından bir tarif. Yola yakın dördüncü ev benimdi.

0: masalları dinlemek ne güzeldir.
1: Büyüklerin anlattığı her hikaye değerlidir.
2: Nandidik motalepemuşis meseli umeselams.
0: Hopa ağzından bir cümle. Büyük anne torununa masal anlatıyor.
3: Kaşı
4: bey,
3: bunu
4: ver.
3: Doğru mu? Ubaz, daha.

0: çok güzel. Surmeler.
1: Topluluk köyde çok önemlidir.
2: Evler yan yana dizilir.
3: Çikini okorişi holos yurtçıkva okorire.
4: Doğu Lazcasından bir cümle. Bizim evin yakınında iki ev daha var.

0: Gökyüzü bazen pırıl pırıl parlar.
1: Aydınlık her yeri sarar. Eşo tutaste enki lemşiti izhiren.
2: Hopa ağzından duru bir anlatım. Öyle ay ışığı var ki iğne görünüyor.

Dağlarımızdaki her bitkinin bir faydası vardır. Eskiler ağaçların şifasını iyi bilirdi. Tombushi gugun zepelaci on. Pazar ağzından şifalı bir bilgi, kızıl ağacın filizleri ilaçtır.

Taze sütten yoğurt yapmak marifettir. Köy evlerinde bu işler eksik olmaz. Ohorcak micanukvaps. Hop ağzından bir anlatım. Kadın sütü mayalıyor.

Deniz dalgaları kıyıya odun taşır. Eski zamanlarda herkes bunları toplardı. Gulanik dikinate karkalaki korobups. Hopa ağzından bir manzara. Kız sepetle sahilde odun topluyor.

0: Mutfağın mis gibi kokusu odaya yayılır.
1: Ocakta pişen yemeğin tadı başkadır.
2: Nanaş kemik, lobya bobams.
3: Taflar ağzından tanıdık bir ses. Annem yemek pişiriyor.

0: Demir ustaları ateşi çok iyi bilir.
1: Sıcağı gören maden şekil alır.
2: Demir inç kvasi goyim çiranen.
3: Pazar ağzından bir gözlem. Demir ısınınca genleşir.

0: Yorucu işlerin ardından karınlar acıkır.
1: Sofranın kurulmasını sabırsızlıkla bekleriz. Cari doçvi opşa acı voret.
0: Sar ağzından aceleci bir ses. Ekmeği pişir, çok açız.

Bahçedeki çiçekleri susuz bırakmamak gerekir. Emek verilen her fide açar. Tendak pukurepes skari gobams. Pazar ağzından gündelik bir iş. Tenda çiçeklere su döküyor.

0: Tatlı ikramlar komşular arasında dağıtılır. Lezzeti tadanın damağında kalır.
1: Termoni dido nostoneri ik veren.
0: Hopa ağzından tatlı bir övgü. Aşure çok leziz olmuş.

Arıcılık yüksek dağlarda hüner ister. Kovanı sağlam bir dala yerleştirmeli. Amedik Tsipris Guni Cudgams. Pazar ağzından bir anlatım. Ahmet kayın ağacını arı kovanını kuruyor.

Bazı insanlar yerinde duramaz. Gezmeyi dolaşmayı çok severler. Ekhaş kimi gomlarttu, golva hadzi ayettu. Pazar ağzından neşeli bir söz. Hatice'm gezgindir, gezmeyi sever.

0: Fırından yeni çıkmış sıcak bir ekmeği kim istemez?
1: Eski bir dilek kulağımıza geliyor.
2: Ortaz do lazut ticari aoşkoma. Pazar ağzından bir söz, keşke olsa da Mısır ekmeği yesek.

0: Dah dakikaya hep aynı kalır.
1: Ama insanoğlu günden güne serpilir.
0: Kva var i morden ama koçi i morden.
2: Pazar ağzından anlamlı bir söz. Taş büyümez ama insan büyür.

Bir evde annenin varlığı her şeydir. Bunu anlatan çok doğru bir söz var. Bere nana diho var iyen. Pazar ağzından bir hakikat. Çocuk annesiz olmaz.

El emeği göz nuru kumaşa yansır. İnce ince işlenen nakışlar ne güzeldir. Bozok mendili gezopsums. Pazar ağzından bir söz. Kız mendile nakış işliyor.

0: Karadeniz'de evin direği kadınlardır.
1: Yuvayı çekip çeviren her zaman bellidir.
0: Ohorişi ohormance ohorcaren. Hopa ağzından açık bir gerçek. Evin ev sahibi kadındır.

0: Zaman akar, hayat devam eder. Yeryüzü kendi yolunda yürür. Dünya udodginu ikten.
1: Pazar ağzından güzel bir tespit. Dünya durmaksızın dönüyor.

Ana dilimizle türkü söylemek neşedir. Kelimelerle yaşamak bize huzur verir. Lazuri, çkimi ohok dinaleren. Doğu Lazcasından candan bir söz. Lazca benim eğlencemdir.

0: kendine göre bir hali vardır.
1: İnsan da konuşarak anlaşır. Johorik lalums koçik isinapams. Fındıklı ağzından bir söz. Köpek havlar, insan konuşur.

Bir karar verirken danışmak iyidir. Birlikte konuşup akıl yürütelim. Scani fikiri muon. Doğulazcasından yalın bir soru. Senin fikrin nedir?

0: dik yamaçlarda çay toplamak kolay iş değildir. İmeceyle yapılan iş her zaman neşeyle biter.
1: Hopuri kulan epek çayı zilupan.
2: Hop ağzından güzel bir söz. Hopalı kızlar çay topluyorlar.

Oh, my baby, you're the one.

Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.

0: masalları dinlemek ne güzeldir.
1: Büyüklerin anlattığı her hikaye değerlidir.
2: Nandidik motalepemuşis meseli umeselams.
0: Hopa ağzından bir cümle. Büyük anne torununa masal anlatıyor.
3: Kaşı
4: bey,
3: bunu
4: ver.
3: Doğru mu? Ubaz, daha.

0: çok güzel. Surmeler.
1: Kapılık köy de çok önemlidir.
2: Evler yan yana dizilir.
3: Çikini okorişi kolos yurt çıkva okorire.
4: Doğu Lazcasından bir cümle. Bizim evin yakınında iki ev daha var.

0: gökyüzü bazen pırıl pırıl parlar.
1: Aydınlık her yeri sarar. Eşotu taste enki lemşiti izhiren.
0: Hopa ağzından duru bir anlatım. Öyle ay ışığı var ki iğne görünüyor.

Dağlarımızdaki her bitkinin bir faydası vardır. Eskiler ağaçların şifasını iyi bilirdi. Tombushi gugun zepelaji on. Pazar ağzından şifalı bir bilgi, kızıl ağacın filizleri ilaçtır.

Taze sütten yoğurt yapmak marifettir. Köy evlerinde bu işler eksik olmaz. Ohorcak mica nukvaps. Hop ağzından bir anlatım. Kadın sütü mayalıyor.

Deniz dalgaları kıyıya odun taşır. Eski zamanlarda herkes bunları toplardı. Kulanik tikinate karkalaki korobups. Hopa ağzından bir manzara. Kız sepetle sahilde odun topluyor.

0: Mutfağın mis gibi kokusu odaya yayılır.
1: Ocakta pişen yemeğin tadı başkadır.
0: Nanaş kimik, lobya bobams.
2: Pastar ağzından tanıdık bir ses. Annem yemek pişiriyor.

Bahçedeki çiçekleri susuz bırakmamak gerekir. Emek verilen her fide açar. Tendak pukurepes tskari gobams. Pazar ağzından gündelik bir iş. Tenda çiçeklere su döküyor.

0: Ben dağa dayanamam, ben dağlara dayandım.
1: Tatlı ikramlar komşular arasında dağıtılır. Lezzeti tadanın damağında kalır. Termoni dido nostoneri ik veren. Hopa ağzından tatlı bir övgü. Aşure çok leziz olmuş.

Arıcılık yüksek dağlarda hüner ister. Kovanı sağlam bir dala yerleştirmeli. Amedik Cipris Guni Cudgams. Pazar ağzından bir anlatım. Ahmet kayın ağacını arı kovanını kuruyor.

Bazı insanlar yerinde duramaz. Gezmeyi dolaşmayı çok severler. Ekhaş kimi gomlarttu, golva hadzi ayettu. Pazar ağzından neşeli bir söz. Hatice'm gezgindir, gezmeyi sever.

0: Fırından yeni çıkmış sıcak bir ekmeği kim istemez?
1: Eski bir dilek kulağımıza geliyor.
2: Ortaz do lazut ticari aoşkoma. Pazar ağzından bir söz, keşke olsa da mısır ekmeği yesek.

0: Dah dakikaya hep aynı kalır.
1: Ama insanoğlu günden güne serpilir.
0: Kva var i morden ama koçi i morden.
2: Pazar ağzından anlamlı bir söz. Taş büyümez ama insan büyür.
3: Arasa. Durdum. Olur değil mi ya? Niye? Arasa böyle bir şey.

Bir evde annenin varlığı her şeydir. Bunu anlatan çok doğru bir söz var. Bere nana diho var iyen. Pazar ağzından bir hakikat. Çocuk annesiz olmaz.

0: El emeği göz nuru kumaşa yansır.
1: İnce ince işlenen nakışlar ne güzeldir.
0: Bozok mendili gezopsums. Pazar ağzından bir söz. Kız mendile nakış işliyor.

0: Karadeniz'de evin direği kadınlardır.
1: Yuvayı çekip çeviren her zaman bellidir.
0: Ohorişi ohormance ohorcaren. Hopa ağzından açık bir gerçek. Evin ev sahibi kadındır.

0: Zaman akar, hayat devam eder. Yeryüzü kendi yolunda yürür. Dünya udodginu ikten.
1: Pazar ağzından güzel bir tespit. Dünya durmaksızın dönüyor.

0: Ana dilimizle türkü söylemek neşedir. Kelimelerle yaşamak bize huzur verir. Lazuri, çkimi ohok dinaleren.
1: Doğu Lazcasından candan bir söz. Lazca benim eğlencemdir.

0: kendine göre bir hali vardır.
1: İnsan da konuşarak anlaşır. Johorik lalums, koçik isinapams. Fındıklı ağzından bir söz. Köpek havlar, insan konuşur.

0: zurnanın kemencesi çalarken içimiz kıpır kıpır olur.
1: Eski havalar gönlümüzü okşar.
0: Uçam zog aşik aydepe kucizgayi momiksteps. Hopa ağzından bir duygu. Karadeniz ezgileri kulağıma iyi geliyor.

Bir karar verirken danışmak iyidir. Birlikte konuşup akıl yürütelim. Scani fikiri muon.

0: Dik yamaçlarda çay toplamak kolay iş değildir. İmeceyle yapılan iş her zaman neşeyle biter.
1: Hopuri kulanepek çayı zilupan.
2: Hopa ağzından güzel bir söz. Hopalı kızlar çay topluyorlar.

Kardeş ne oldu?

Çeviri.

0: Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Köy yerinde hayvanın bereketi başkadır. Bir yuvanın geçimi bazen onlara bakar. Arpucido arçıpa mozari mihonunan. Doğu Lazcasından bir ifade. Bir inekle bir de buzağımız var.
2: Burası Lazuri Radyo.
3: Kemencenin sesi hiç susmasın.

0: Yolculuk için beklemek sabır gerektirir. Gelecek olanı gözleriz. Duragis vore sikçum.
1: Ardeşen, ağzından bekleyiş dolu bir söz. Duraktayım, seni bekliyorum.

0: bahçedeki körpe dallara iyi bakmak gerekir. Onları yerinden oynatmamak en doğrusudur. Ağani dorgeri müşkvelape mod oku kanamd. Hombasen.
1: Tasar ağzından bir uyarı. Yeni dikilmiş fidanları oynatmayın, kuruyacak.

0: Gel beraber oturak onan ayda.
1: Gel beni kızdan ayda.
0: Bir ses söyle bir de ben onan ayda.
1: Gel beni kızdan ayda.
0: Bu sevdadan kurtulak onan ayda.
1: Gel beni kızdan ayda.
0: Naydana hoy naydana onan ayda.
1: Gel beni kızdan ayda.
0: Naydana hoy naydana.

0: Ni bozdurayım ona nayda.
1: Cilveli kızdan aydan.
0: Gerdana düzdürayım ona nayda.
1: Cilveli kızdan aydan.
0: İpek mendil değilsin ona nayda.
1: Cilveli kızdan aydan.
0: Cebim de gezdurayım ona nayda.
1: Cilveli kızdan aydan.
0: Naydan ahoy naydan ahona nayda.
1: Cilveli kızdan aydan.
0: Naydan ahoy naydan.

0: Eski taş evler sağlam kurulurdu.
1: Dört bir yanı korunaklı yapılırdı. Ohoris otko gociuğun. Pazar ağzından sade bir tarif. Evin dört köşesi var.

0: Yeni yerler görmek insana ferahlık verir.
1: Yollara düşmeyi sevenler çoktur.
0: Gohtimu gaymat zonen. Pazar ağzından ferah bir söz. Gezmek hoşuma gidiyor.

0: Çok çalışan beden dinlenmek ister. Biraz mola vermek herkese iyi gelir.
1: Popşa domançinu amtsika kodovişkacat.
0: Pazar ağzından yorgun bir ses. Çok yoruldum, biraz dinlenelim.

0: Lazuri Radyo dinliyorsunuz.
1: Eski kayıtlar burada yankılanıyor.

0: Eski köy yolları hafızamızda yer eder. Hangi hanenin nerede olduğunu unutmayız. Megzaşema otkani okorişkimi orttu.
1: Pazar ağzından bir tarif. Yola yakın dördüncü ev benimdi.

0: Eski masalları dinlemek ne güzeldir.
1: Büyüklerin anlattığı her hikaye değerlidir. Nandidik motalepemuşis meseli umeselams.
0: Hopa ağzından bir cümle. Büyük anne torununa masal anlatıyor.
2: Kaşı ve
3: boru
2: var.
3: Boru var diye, o bazda.

0: Hani çok güzel. Sor güzel Mehmet.
1: Kofluk köy de çok önemlidir. Evler yan yana dizilir.
2: Çikini okorişi kolos yurt çıkva okorire. Doğu Lazcasından bir cümle. Bizim evin yakınında iki ev daha var.

0: Gökyüzü bazen pırıl pırıl parlar.
1: Aydınlık her yeri sarar. Eşo tutaste enki lemşiti izhiren.
2: Hopa ağzından duru bir anlatım. Öyle ay ışığı var ki iğne görünüyor.

Dağlarımızdaki her bitkinin bir faydası vardır. Eskiler ağaçların şifasını iyi bilirdi. Tombushi gugun zepelaji on. Pazar ağzından şifalı bir bilgi, kızıl ağacın filizleri ilaçtır.

Kurt yapmak marifettir. Köy evlerinde bu işler eksik olmaz. Ohorcak micanukvaps. Hop ağzından bir anlatım. Kadın sütü mayalıyor.

Deniz dalgaları kıyıya odun taşır. Eski zamanlarda herkes bunları toplardı. Kulanik tikinate karkalaki korobups. Hopa ağzından bir manzara. Kız sepetle sahilde odun topluyor.

0: Mutfağın mis gibi kokusu odaya yayılır.
1: Ocakta pişen yemeğin tadı başkadır.
0: Nanaş kimik, lobya bobams.
2: Taflar ağzından tanıdık bir ses.

0: Demir ustaları ateşi çok iyi bilir.
1: Sıcağı gören maden şekil alır.
2: Demir inç kvasi goyim ciranen.
3: Pazar ağzından bir gözlem. Demir ısınınca genleşir.

0: Yorucu işlerin ardından karınlar acıkır.
1: Sofranın kurulmasını sabırsızlıkla bekleriz. Cari doçvi opşa acı voret.
0: Ver ağzından aceleci bir ses. Ekmeği pişir, çok açız.

Bahçedeki çiçekleri susuz bırakmamak gerekir. Emek verilen her fide açar. Tendak pukurepes skari gobams. Pazar ağzından gündelik bir iş. Tenda çiçeklere su döküyor.

0: Tatlı ikramlar komşular arasında dağıtılır. Lezzeti tadanın damağında kalır.
1: Termoni dido nostoneri ik veren.
0: Hopa ağzından tatlı bir övgü. Aşure çok leziz olmuş.

Arıcılık yüksek dağlarda hüner ister. Kovanı sağlam bir dala yerleştirmeli. Amedik Cipris Guni Judgams. Pazar ağzından bir anlatım. Ahmet kayın ağacını arı kovanını kuruyor.

Bazı insanlar yerinde duramaz. Gezmeyi dolaşmayı çok severler. Ekhaş kimi gomlarttu, golva hadzi ayettu. Pazar ağzından neşeli bir söz. Hatice'm gezgindir, gezmeyi sever.

0: Fırından yeni çıkmış sıcak bir ekmeği kim istemez?
1: Eski bir dilek kulağımıza geliyor.
2: Ortaz do lazut ticari aoşkoma. Pazar ağzından bir söz, keşke olsa da Mısır ekmeği yesek.

0: Dah dakikaya hep aynı kalır.
1: Ama insanoğlu günden güne serpilir.
0: Kva var imorden ama koçi imorden.
2: Pazar ağzından anlamlı bir söz. Taş büyümez ama insan büyür.

Ana dilimizle türkü söylemek neşedir. Kelimelerle yaşamak bize huzur verir. Lazuri, çkimi ohok dinaleren. Doğu Lazcasından candan bir söz. Lazca benim eğlencemdir.

0: kendine göre bir hali vardır.
1: İnsan da konuşarak anlaşır. Johorik lalums, koçik isinapams. Fındıklı ağzından bir söz. Köpek havlar, insan konuşur.

0: Turnanın kemencesi çalarken içimiz kıpır kıpır olur.
1: Eski havalar gönlümüzü okşar.
0: Uçam zoga şik aydepe kucis gayi momiksteps. Hopa ağzından bir duygu. Karadeniz ezgileri kulağıma iyi geliyor.

Bir karar verirken danışmak iyidir. Birlikte konuşup akıl yürütelim. Scani fikri muon. Dohulazcasından yalın bir soru. Senin fikrin nedir?

0: Dik yamaçlarda çay toplamak kolay iş değildir. İmeceyle yapılan iş her zaman neşeyle biter.
1: Hopuri kulan epek çayı zilupan.
2: Papa ağzından güzel bir söz. Hopalı kızlar çay topluyorlar.

Let's go, let's go, let's go.

0: Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Köy yerinde hayvanın bereketi başkadır. Bir yuvanın geçimi bazen onlara bakar. Arpucido arçıpa mozari mihonunan. Doğu Lazcasından bir ifade. Bir inekle bir de buzağımız var.
2: Burası Lazuri Radyo.
3: Kemencenin sesi hiç susmasın.

0: Yolculuk için beklemek sabır gerektirir. Gelecek olanı gözleriz. Duragis vore sikçum.
1: Ardışen, ağzından bekleyiş dolu bir söz. Duraktayım, seni bekliyorum.

0: gerekir. Onları yerinden oynatmamak en doğrusudur.
1: Ağani dorgeri müşkvelape mod okokanamd. Hombasen.
2: Tasar ağzından bir uyarı. Yeni dikilmiş fidanları oynatmayın, kuruyacak.

0: Dile boyun kıtırak onan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: gel beraber oturak onan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: bir sen söyle bir de ben onan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: bu sevdadan kurtulak onan ayda,
1: cilveli kızlan
0: ayda, naydana hoy naydana onan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: naydana hoy naydana.

0: Bozdurayım ona nayda,
1: cilveli kızla nayda,
0: gerdana düzdürayım ona nayda,
1: cilveli kızla nayda,
0: İpek mendil değilsin ona nayda,
1: cilveli kızla nayda,
0: cebimde gezdürayım ona nayda,
1: cilveli kızla nayda,
0: naydana hoy naydana ona nayda,
1: cilveli kızla nayda,
0: naydana hoy nayda.

0: Eski taş evler sağlam kurulurdu.
1: Dört bir yanı korunaklı yapılırdı. Ohoris otko gociuğun. Pazar ağzından sade bir tarif. Evin dört köşesi var.

0: Yeni yerler görmek insana ferahlık verir.
1: Yollara düşmeyi sevenler çoktur.
2: Gohtimu gaymat zonen. Pazar ağzından ferah bir söz. Gezmek hoşuma gidiyor.

0: Çok çalışan beden dinlenmek ister. Biraz mola vermek herkese iyi gelir.
1: Obşa domançinu, amtsika, kod.

0: Lazuri Radyo dinliyorsunuz.
1: Eski kayıtlar burada yankılanıyor.

0: Eski köy yolları hafızamızda yer eder. Hangi hanenin nerede olduğunu unutmayız. Megzaşema otkani okorişkimi orttu.
1: Pazar ağzından bir tarif. Yola yakın dördüncü ev benimdi.

0: Eski masalları dinlemek ne güzeldir.
1: Büyüklerin anlattığı her hikaye değerlidir.
2: Nandidik motalepemuşis meseli umeselams.
0: Hopa ağzından bir cümle. Büyük anne torununa masal anlatıyor.
3: Ne?

0: çok güzel. Surmeler.
1: Topluluk köyde çok önemlidir. Evler yan yana dizilir.
2: Çikini okorişi kolos yurt çıkva okorire. Doğu Lazcasından bir cümle. Bizim evin yakınında iki ev daha var.

0: Gökyüzü bazen pırıl pırıl parlar.
1: Aydınlık her yeri sarar. Eşo tutaste enki lemşiti izhiren.
2: Hopa ağzından duru bir anlatım. Öyle ay ışığı var ki iğne görünüyor.

Dağlarımızdaki her bitkinin bir faydası vardır. Eskiler ağaçların şifasını iyi bilirdi. Tombushi gugun zepelaji on. Pazar ağzından şifalı bir bilgi, kızıl ağacın filizleri ilaçtır.

Taze sütten yoğurt yapmak marifettir. Köy evlerinde bu işler eksik olmaz. Ohorcak micanukvaps. Hop ağzından bir anlatım. Kadın sütü mayalıyor.

Deniz dalgaları kıyıya odun taşır. Eski zamanlarda herkes bunları toplardı. Gulanik dikinate karkalaki korobups. Hopa ağzından bir manzara. Kız sepetle sahilde odun topluyor.

0: Mutfağın mis gibi kokusu odaya yayılır.
1: Ocakta pişen yemeğin tadı başkadır.
0: Nanaşkimik lobya bobams.
2: Pastar ağzından tanıdık bir ses. Annem yemek pişiriyor.

0: Demir ustaları ateşi çok iyi bilir.
1: Sıcağı gören maden şekil alır.
2: Demir inç kvasi goyim ciranen.
3: Pazar ağzından bir gözlem. Demir ısınınca genleşir.

0: Yorucu işlerin ardından karınlar acıkır.
1: Sofranın kurulmasını sabırsızlıkla bekleriz.
2: Cari doçvi opşa acı

Bahçedeki çiçekleri susuz bırakmamak gerekir. Emek verilen her fide açar. Tendak pukurepes tskari gobams. Pazar ağzından gündelik bir iş. Tenda çiçeklere su döküyor.

0: Ben davada yanamam, ben davada dayandım.
1: Tatlı ikramlar komşular arasında dağıtılır. Lezzeti tadanın damağında kalır. Termoni dido nostoneri ik veren. Hopa ağzından tatlı bir övgü. Aşure çok leziz olmuş.

Arıcılık yüksek dağlarda hüner ister. Kovanı sağlam bir dala yerleştirmeli. Amedik Cipris Guni Judgams. Pazar ağzından bir anlatım. Ahmet kayın ağacına arı kovanını kuruyor.

Bazı insanlar yerinde duramaz. Gezmeyi dolaşmayı çok severler. Ekhaş kimi gomlarttu, golva hadzi ayettu. Pazar ağzından neşeli bir söz. Hatice'm gezgindir, gezmeyi sever.

0: Fırından yeni çıkmış sıcak bir ekmeği kim istemez?
1: Eski bir dilek kulağımıza geliyor.
2: Ortaz do lazutti cariya oşkoma. Pazar ağzından bir söz, keşke olsa da mısır ekmeği yesek.

0: Dah dakikaya hep aynı kalır.
1: Ama insanoğlu günden güne serpilir.
0: Kva var i morden ama koçi i morden.
2: Pazar ağzından anlamlı bir söz. Taş büyümez ama insan büyür.

0: Karadeniz'de evin direği kadınlardır.
1: Yuvayı çekip çeviren her zaman bellidir.
0: Ohorişi ohormance ohorcaren. Hopa ağzından açık bir gerçek. Evin ev sahibi kadındır.

0: Zaman akar, hayat devam eder. Yeryüzü kendi yolunda yürür. Dünya udodginu ikten.
1: Pazar ağzından güzel bir tespit. Dünya durmaksızın dönüyor.

Ana dilimizle türkü söylemek neşedir. Kelimelerle yaşamak bize huzur verir. Lazuri, çkimi ohok dinaleren. Doğu Lazcasından candan bir söz. Lazca benim eğlencemdir.

0: kendine göre bir hali vardır.
1: İnsan da konuşarak anlaşır. Jogorik lalums koçik isinapams. Fındıklı ağzından bir söz. Köpek havlar, insan konuşur.

0: Turnanın kemençesi çalarken içimiz kıpır kıpır olur.
1: Eski havalar gönlümüzü okşar.
0: Uçam zoga şik aydepe kucis gayi momiksteps. Hopa ağzından bir duygu. Karadeniz ezgileri kulağıma iyi geliyor.

Bir karar verirken danışmak iyidir. Birlikte konuşup akıl yürütelim. Scani fikri muon. Doğulazcasından yalın bir soru. Senin fikrin nedir?

0: dik yamaçlarda çay toplamak kolay iş değildir. İmeceyle yapılan iş her zaman neşeyle biter.
1: Hopuri kulan epek çayı zilupan.
2: Papa ağzından güzel bir söz. Hopalı kızlar çay topluyorlar.

Aşkım aşkım soğumalı.

0: çok güzel. Surmeler.
1: Kapılık köy de çok önemlidir.
2: Evler yan yana dizilir.
3: Çikini okorişi kolos yurt çıkva okorire.
4: Doğu Lazcasından bir cümle. Bizim evin yakınında iki ev daha var.

0: Gökyüzü bazen pırıl pırıl parlar.
1: Aydınlık her yeri sarar. Eşotu taste enki lemşiti izhiren.
0: Hopa ağzından duru bir anlatım. Öyle ay ışığı var ki iğne görünüyor.

Dağlarımızdaki her bitkinin bir faydası vardır. Eskiler ağaçların şifasını iyi bilirdi. Tombushi gugun zepelaji on. Pazar ağzından şifalı bir bilgi, kızıl ağacın filizleri ilaçtır.

0: Demir ustaları ateşi çok iyi bilir.
1: Sıcağı gören maden şekil alır.
2: Demir inç kvasi goyim çiramen.
3: Pazar ağzından bir gözlem. Demir ısınınca genleşir.

0: Yorucu işlerin ardından karınlar acıkır.
1: Sofranın kurulmasını sabırsızlıkla bekleriz. Cari doçvi opşa acı voret.
0: Ver ağzından aceleci bir ses. Ekmeği pişir, çok açız.

Bahçedeki çiçekleri susuz bırakmamak gerekir. Emek verilen her fide açar. Tendak pukurepes skari gobams. Pazar ağzından gündelik bir iş. Tenda çiçeklere su döküyor.

0: Ben dağlarda yanamam, ben dağlarda dayandım.
1: Tatlı ikramlar komşular arasında dağıtılır. Lezzeti tadanın damağında kalır. Termoni dido nostoneri ik veren. Hopa ağzından tatlı bir övgü. Aşure çok leziz olmuş.

Arıcılık yüksek dağlarda hüner ister. Kovanı sağlam bir dala yerleştirmeli. Amedik Tsipris Guni Cudgams. Pazar ağzından bir anlatım. Ahmet kayın ağacını arı kovanını kuruyor.

Gezmeyi dolaşmayı çok severler. Ekhaş kimi gomlarttu, golva hadzi ayettu. Pazar ağzından neşeli bir söz. Hatice'm gezgindir, gezmeyi sever.

0: Fırından yeni çıkmış sıcak bir ekmeği kim istemez?
1: Eski bir dilek kulağımıza geliyor.
2: Ortaz do lazut ticari aoşkoma. Pazar ağzından bir söz, keşke olsa da Mısır ekmeği yesek.

0: Dah dakikaya hep aynı kalır.
1: Ama insanoğlu günden güne serpilir.
0: Kva var i morden ama koçi i morden.
2: Pazar ağzından anlamlı bir söz. Taş büyümez ama insan büyür.

0: kendine göre bir hali vardır.
1: İnsan da konuşarak anlaşır. Johorik lalums koçik isinapams. Fındıklı ağzından bir söz. Köpek havlar, insan konuşur.

0: Turnanın kemençesi çalarken içimiz kıpır kıpır olur.
1: Eski havalar gönlümüzü okşar.
0: Uçam zoga şik aydepe kucis kaymomik steps. Hopa ağzından bir duygu. Karadeniz ezgileri kulağıma iyi geliyor.

Bir karar verirken danışmak iyidir. Birlikte konuşup akıl yürütelim. Skani fikri muon. Doğu Lazcasından yalın bir soru. Senin fikrin nedir?

0: dik yamaçlarda çay toplamak kolay iş değildir. İmeceyle yapılan iş her zaman neşeyle biter.
1: Hopuri kulan epek çayı zilupan.
2: Papa ağzından güzel bir söz. Hopalı kızlar çay topluyorlar.

Tamam mı?

çay bahçeye yaşam doyasın.

0: Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Köy yerinde hayvanın bereketi başkadır. Bir yuvanın geçimi bazen onlara bakar. Arpucido arçkva mozari mihonunan. Doğu Lazcasından bir ifade. Bir inekle bir de buzağımız var.
2: Burası Lazuri Radyo.
3: Kemencenin sesi hiç susmasın.

0: Yolculuk için beklemek sabır gerektirir. Gelecek olanı gözleriz. Duragis vore sikçum.
1: Kardeşen, ağzından bekleyiş dolu bir söz. Duraktayım, seni bekliyorum.

0: bahçedeki körpe dallara iyi bakmak gerekir. Onları yerinden oynatmamak en doğrusudur. Ağani dorgeri müşkvelape mod oku kanamd. Hombasen.
1: Pazar ağzından bir uyarı. Yeni dikilmiş fidanları oynatmayın, kuruyacak.

0: Yok tırak onan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: gel beraber oturak onan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: bir sen söyle bir de ben onan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: bu sevdadan kurtulak onan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: naydana oy naydana onan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: naydana oy naydana.

0: Boz durayım onan ayda,
1: cilveli kından ayda,
0: gerdana düz durayım onan ayda,
1: cilveli kından ayda,
0: İpek mendil değilsin onan ayda,
1: cilveli kından ayda,
0: cebimde gez durayım onan ayda,
1: cilveli kından ayda,
0: naydana oy naydana onan ayda,
1: cilveli kından ayda,
0: naydana oy naydana.

0: Eski taş evler sağlam kurulurdu.
1: Dört bir yanı korunaklı yapılırdı. Ohoris otko gociuğun. Pazar ağzından sade bir tarif. Evin dört köşesi var.

0: Yeni yerler görmek insana ferahlık verir.
1: Yollara düşmeyi sevenler çoktur.
2: Gohtimu gaymat zonen. Pazar ağzından ferah bir söz. Gezmek hoşuma gidiyor.

0: Çok çalışan beden dinlenmek ister. Biraz mola vermek herkese iyi gelir.
1: Popşadomançinu, amtsika kodovişkacat.
0: Pazar ağzından yorgun bir ses. Çok yoruldum, biraz dinlenelim.

0: Lazuri Radyo dinliyorsunuz.
1: Eski kayıtlar burada yankılanıyor.

0: Eski köy yolları hafızamızda yer eder. Hangi hanenin nerede olduğunu unutmayız. Megzaşema otkani okorişkimi ortu.
1: Pazar ağzından bir tarif. Yola yakın dördüncü ev benimdi.

0: Demir ustaları ateşi çok iyi bilir. Sıcağı gören maden şekil alır. Demir inç kvasi goyim ciranen.
1: Pazar ağzından bir gözlem. Demir ısınınca genleşir.

0: Yorucu işlerin ardından karınlar acıkır.
1: Sofranın kurulmasını sabırsızlıkla bekleriz. Cari doçvi opşa acı voret.
0: Patlar ağzından aceleci bir ses. Ekmeği pişir, çok açız.

Bahçedeki çiçekleri susuz bırakmamak gerekir. Emek verilen her fide açar. Tendak pukurepes skari gobams. Pazar ağzından gündelik bir iş. Tenda çiçeklere su döküyor.

0: Tatlı ikramlar komşular arasında dağıtılır. Lezzeti tadanın damağında kalır.
1: Termoni dido nostoneri ik veren.
0: Hopa ağzından tatlı bir övgü. Aşure çok leziz olmuş.

Arıcılık yüksek dağlarda hüner ister. Kovanı sağlam bir dala yerleştirmeli. Amedik Tsipris Guni Cudgams. Pazar ağzından bir anlatım. Ahmet kayın ağacını arı kovanını kuruyor.

Bazı insanlar yerinde duramaz. Gezmeyi dolaşmayı çok severler. Ekhaşki mi gomlarttu, golva hadzi ayettu. Pazar ağzından neşeli bir söz. Hatice'm gezgindir, gezmeyi sever.

0: Fırından yeni çıkmış sıcak bir ekmeği kim istemez?
1: Eski bir dilek kulağımıza geliyor.
2: Ortaz do lazut ticari aoşkoma.
0: Pazar ağzından bir söz, keşke olsa da Mısır ekmeği yesek.

0: Dağdaki kaya hep aynı kalır.
1: Ama insanoğlu günden güne serpilir.
0: Kva var i morden ama koçi i morden.
2: Pazar ağzından anlamlı bir söz. Taş büyümez ama insan büyür.

0: Yolculuk için beklemek sabır gerektirir. Gelecek olanı gözleriz. Duragis vore sicchum.
1: Kardeşen, ağzından bekleyiş dolu bir söz. Duraktayım, seni bekliyorum.

0: bahçedeki körpe dallara iyi bakmak gerekir. Onları yerinden oynatmamak en doğrusudur. Ağani dorgeri müşkvelape mod oku kanamd. Hombasen.
1: Tasar ağzından bir uyarı. Yeni dikilmiş fidanları oynatmayın, kuruyacak.

0: Gele boyun kötüre konan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: gel beraber otura konan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: bir ses söyle bir de ben onan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: bu sevdadan kurtula konan ayda,
1: cilveli kızlan
0: ayda, naydana oy naydana onan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: naydana oy naydana.

0: Bozdurayım ona nayda,
1: cilveli kızla nayda,
0: gerdana düzdürayım ona nayda,
1: cilveli kızla nayda,
0: İpek mendil değilsin ona nayda,
1: cilveli kızla nayda,
0: cebimde gezdurayım ona nayda,
1: cilveli kızla
0: nayda, naydana oy naydana ona nayda,
1: cilveli kızla
0: nayda, naydana oy naydana.

0: Eski taş evler sağlam kurulurdu.
1: Dört bir yanı korunaklı yapılırdı. Ohoris otko gociuğun. Pazar ağzından sade bir tarif. Evin dört köşesi var.

0: Yeni yerler görmek insana ferahlık verir.
1: Yollara düşmeyi sevenler çoktur.
2: Gohtimu gaymat zonen. Pazar ağzından ferah bir söz. Gezmek hoşuma gidiyor.

0: Çok çalışan beden dinlenmek ister. Biraz mola vermek herkese iyi gelir.
1: Opşa domançinu, amtsika kodovişka cat.
0: Pazar ağzından yorgun bir ses. Çok yoruldum, biraz dinlenelim.

0: Eski köy yolları hafızamızda yer eder. Hangi hanenin nerede olduğunu unutmayız. Megzaşema otkani okorişkimi orttu.
1: Pazar ağzından bir tarif. Yola yakın dördüncü ev benimdi.

0: Yorucu işlerin ardından karınlar acıkır.
1: Sofranın kurulmasını sabırsızlıkla bekleriz. Cari doçvi opşa acı voret.
0: Tatlar ağzından aceleci bir ses. Ekmeği pişir, çok açız.

Bahçedeki çiçekleri susuz bırakmamak gerekir. Emek verilen her fide açar. Tendak pukurepes skari gobams. Pazar ağzından gündelik bir iş. Tenda çiçeklere su döküyor.

0: Tatlı ikramlar komşular arasında dağıtılır. Lezzeti tadanın damağında kalır.
1: Termoni dido nostoneri ik veren. Hopa ağzından tatlı bir övgü. Aşure çok leziz olmuş.

Arıcılık yüksek dağlarda hüner ister. Kovanı sağlam bir dala yerleştirmeli. Amedik Tsipris Guni Cudgams. Pazar ağzından bir anlatım. Ahmet kayın ağacını arı kovanını kuruyor.

Bazı insanlar yerinde duramaz. Gezmeyi dolaşmayı çok severler. Ekhaş kimi gomlarttu, golva hadzi ayettu. Pazar ağzından neşeli bir söz. Hatice'm gezgindir, gezmeyi sever.

0: Fırından yeni çıkmış sıcak bir ekmeği kim istemez?
1: Eski bir dilek kulağımıza geliyor.
2: Ortaz do lazut ticari aoşkoma. Pazar ağzından bir söz, keşke olsa da mısır ekmeği yesek.

0: Dah dakikaya hep aynı kalır.
1: Ama insanoğlu günden güne serpilir.
0: Kvavar imorden ama koçi imorden.
2: Pazar ağzından anlamlı bir söz. Taş büyümez ama insan büyür.

0: Yeni yerler görmek insana ferahlık verir.
1: Yollara düşmeyi sevenler çoktur.
0: Gohtimu gaymat zonen. Pazar ağzından ferah bir söz. Gezmek hoşuma gidiyor.

0: Çok çalışan beden dinlenmek ister. Biraz mola vermek herkese iyi gelir.
1: Popşadomançinu, amtsika kodovişkacat.
0: Pazar ağzından yorgun bir ses. Çok yoruldum, biraz dinlenelim.

0: Lazuri Radyo dinliyorsunuz.
1: Eski kayıtlar burada yankılanıyor.

0: Eski köy yolları hafızamızda yer eder. Hangi hanenin nerede olduğunu unutmayız. Megzaşema otkani okorişkimi orttu.
1: Pazar ağzından bir tarif. Yola yakın dördüncü ev benimdi.

El emeği göz nuru kumaşa yansır. İnce ince işlenen nakışlar ne güzeldir. Bozok mendili gezopsums. Pazar ağzından bir söz. Kız mendile nakış işliyor.

0: Zaman akar, hayat devam eder. Yeryüzü kendi yolunda yürür. Dünya udodginu ikten.
1: Pazar ağzından güzel bir tespit. Dünya durmaksızın dönüyor.

0: Ana dilimizle türkü söylemek neşedir. Kelimelerle yaşamak bize huzur verir. Lazuri, çkimi ohok dinaleren.
1: Doğu Lazcasından candan bir söz. Lazca benim eğlencemdir.

0: kendine göre bir hali vardır.
1: İnsan da konuşarak anlaşır. Johorik lalums koçik isinapams. Fındıklı ağzından bir söz. Köpek havlar, insan konuşur.

0: Turnanın kemençesi çalarken içimiz kıpır kıpır olur.
1: Eski havalar gönlümüzü okşar.
0: Uçam zoga şik aydepe kucis gayi momiksteps. Hopa ağzından bir duygu. Karadeniz ezgileri kulağıma iyi geliyor.

Bir karar verirken danışmak iyidir. Birlikte konuşup akıl yürütelim. Skani fikri muon. Doğulazcasından yalın bir soru. Senin fikrin nedir?

0: dik yamaçlarda çay toplamak kolay iş değildir. İmeceyle yapılan iş her zaman neşeyle biter.
1: Hopuri kulan epek çayı zilupan.
2: Papa ağzından güzel bir söz. Hopalı kızlar çay topluyorlar.

Let's go.

Altyazı M.K.

Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.

Taze sütten yoğurt yapmak marifettir. Köy evlerinde bu işler eksik olmaz. Ohorcak micanuk vaps. Hop ağzından bir anlatım. Kadın sütü mayalıyor.

Deniz dalgaları kıyıya odun taşır. Eski zamanlarda herkes bunları toplardı. Gulanik dikinate karkalaki korobups. Hopa ağzından bir manzara. Kız sepetle sahilde odun topluyor.

0: Mutfağın mis gibi kokusu odaya yayılır.
1: Ocakta pişen yemeğin tadı başkadır.
2: Nanaş kemik, lobya bobams.
3: Laflar ağzından tanıdık bir ses. Annem yemek pişiriyor.

0: Demir ustaları ateşi çok iyi bilir.
1: Sıcağı gören maden şekil alır.
2: Demir inç kvasi goyim çiramen.
3: Pazar ağzından bir gözlem. Demir ısınınca genleşir.

0: Yorucu işlerin ardından karınlar acıkır.
1: Sofranın kurulmasını sabırsızlıkla bekleriz. Cari doçvi opşa acı voret.
0: Var ağzından aceleci bir ses. Ekmeği pişir, çok açız.

Arıcılık yüksek dağlarda hüner ister. Kovanı sağlam bir dala yerleştirmeli. Amedik Cipris Guni Judgams. Pazar ağzından bir anlatım. Ahmet kayın ağacını arı kovanını kuruyor.

Bazı insanlar yerinde duramaz. Gezmeyi dolaşmayı çok severler. Ekhaşki mi gomlarttu, golva hadzi ayettu. Pazar ağzından neşeli bir söz. Hatice'm gezgindir, gezmeyi sever.

0: Fırından yeni çıkmış sıcak bir ekmeği kim istemez?
1: Eski bir dilek kulağımıza geliyor.
2: Ortaz do lazut ticari aoşkoma.
0: Pazar ağzından bir söz, keşke olsa da mısır ekmeği yesek.

0: Dağ dakikaya hep aynı kalır.
1: Ama insanoğlu günden güne serpilir.
0: Kva var i morden ama koçi i morden.
2: Pazar ağzından anlamlı bir söz. Taş büyümez ama insan büyür.

Bir karar verirken danışmak iyidir. Birlikte konuşup akıl yürütelim. Scani fikri muon. Dohulazcasından yalın bir soru. Senin fikrin nedir?

0: dik yamaçlarda çay toplamak kolay iş değildir. İmeceyle yapılan iş her zaman neşeyle biter.
1: Hopuri kulan epek çay zilupan.
2: Papa ağzından güzel bir söz. Hopalı kızlar çay topluyorlar.

0: Gökyüzü bazen pırıl pırıl parlar.
1: Aydınlık her yeri sarar. Eşotu taste enki lemşiti izhiren.
0: Hopa ağzından duru bir anlatım. Öyle ay ışığı var ki iğne görünüyor.

Dağlarımızdaki her bitkinin bir faydası vardır. Eskiler ağaçların şifasını iyi bilirdi. Tombushi gugun zepelaci on. Pazar ağzından şifalı bir bilgi, kızıl ağacın filizleri ilaçtır.

0: Demir ustaları ateşi çok iyi bilir.
1: Sıcağı gören maden şekil alır.
2: Demir inç kvasi goyim ciranen.
3: Pazar ağzından bir gözlem. Demir ısınınca genleşir.

0: Yorucu işlerin ardından karınlar acıkır.
1: Sofranın kurulmasını sabırsızlıkla bekleriz. Cari doçvi opşa acı voret.
0: Zar ağzından aceleci bir ses. Ekmeği pişir, çok açız.

0: gerekir. Onları yerinden oynatmamak en doğrusudur.
1: Ağani dorgeri müşkvelape mod okokanamd. Hombasen.
2: Tasar ağzından bir uyarı. Yeni dikilmiş fidanları oynatmayın, kuruyacak.

0: Dile boyun kıtırak onan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: gel beraber oturak onan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: bir sen söyle bir de ben onan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: bu sevdadan kurtulak onan.

0: Yüreğim ona naydan,
1: cilveli kızla naydan,
0: gerdana düzdüreyim ona naydan,
1: cilveli kızla naydan,
0: İpek mendil değilsin ona naydan,
1: cilveli kızla naydan,
0: cebimde gezdüreyim ona naydan,
1: cilveli kızla naydan,
0: naydan ahoy naydan ahoy naydan,
1: cilveli kızla naydan,
0: naydan ahoy naydan.

0: Eski taş evler sağlam kurulurdu.
1: Dört bir yanı korunaklı yapılırdı. Ohoris otko gociğun. Pazar ağzından sade bir tarif. Evin dört köşesi var.

0: Yeni yerler görmek insana ferahlık verir.
1: Yollara düşmeyi sevenler çoktur.
0: Gohtimu gaymat zonen. Pazar ağzından ferah bir söz. Gezmek hoşuma gidiyor.

0: Çok çalışan beden dinlenmek ister. Biraz mola vermek herkese iyi gelir.
1: Popşa domançinu, amtsika kodovişkacat.
0: Pazar ağzından yorgun bir ses. Çok yoruldum, biraz dinlenelim.

0: Lazuri Radyo dinliyorsunuz.
1: Eski kayıtlar burada yankılanıyor.

0: Eski köy yolları hafızamızda yer eder. Hangi hanenin nerede olduğunu unutmayız. Megzaşema otkani okorişkimi orttu.
1: Pazar ağzından bir tarif. Yola yakın dördüncü ev benimdi.

0: Eski masalları dinlemek ne güzeldir.
1: Büyüklerin anlattığı her hikaye değerlidir.
2: Nandidik motalepemuşis meseli umeselams.
0: Hopa ağzından bir cümle. Büyük anne torununa masal anlatıyor.
3: Ubaz da.
4: Ubaz tabii.
3: Ubaz da nefes diye.
4: Kaşı ve boru var.
3: Boru var diye ubaz da.

0: bence çok güzel. Surmenat.
1: Kofluk köy de çok önemlidir. Evler yan yana dizilir.
2: Çikini okorişi kolos yurt çıkva okorire.
3: Doğu Lazcasından bir cümle. Bizim evin yakınında iki ev daha var.

0: Gökyüzü bazen pırıl pırıl parlar.
1: Aydınlık her yeri sarar. Eşotu taste enki lemşiti izhiren.
2: Hopa ağzından duru bir anlatım. Öyle ay ışığı var ki iğne görünüyor.

Dağlarımızdaki her bitkinin bir faydası vardır. Eskiler ağaçların şifasını iyi bilirdi. Tombushi gugun zepelaji on. Pazar ağzından şifalı bir bilgi, kızıl ağacın filizleri ilaçtır.

Taze sütten yoğurt yapmak marifettir. Köy evlerinde bu işler eksik olmaz. Ohorcak micanukvaps. Hop ağzından bir anlatım. Kadın sütü mayalıyor.

Deniz dalgaları kıyıya odun taşır. Eski zamanlarda herkes bunları toplardı. Kulanik tikinate karkalaki korobups. Hopa ağzından bir manzara. Kız sepetle sahilde odun topluyor.

0: Mutfağın mis gibi kokusu odaya yayılır.
1: Ocakta pişen yemeğin tadı başkadır.
0: Nanaş kimik, lobya bobams.
2: Tatlar ağzından tanıdık bir ses. Annem yemek pişiriyor.

0: Demir ustaları ateşi çok iyi bilir. Sıcağı gören maden şekil alır. Demir inç kvasi goyim ciranen.
1: Pazar ağzından bir gözlem. Demir ısınınca genleşir.

0: Yorucu işlerin ardından karınlar acıkır.
1: Sofranın kurulmasını sabırsızlıkla bekleriz. Cari doçvi opşa acı voret.
0: Ver ağzından aceleci bir ses. Ekmeği pişir, çok açız.

0: Fırından yeni çıkmış sıcak bir ekmeği kim istemez?
1: Eski bir dilek kulağımıza geliyor.
2: Ortaz do lazut ticari aoşkoma.
0: Pazar ağzından bir söz, keşke olsa da mısır ekmeği yesek.

0: Dah dakikaya hep aynı kalır.
1: Ama insanoğlu günden güne serpilir.
0: Kva var i morden ama koçi i morden.
2: Pazar ağzından anlamlı bir söz. Taş büyümez ama insan büyür.